sevda. Göğüste sızı, kalpte yara, elimde sönük

0: gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin, senden ayrılamam demiştin. Sen
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: En iyi müzik, en iyi program.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: kedimsem içimde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Ya Supi ya.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Ülke.
3: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye. Yılların acısını söküp

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
7: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Bunlarla birlikte çıkardığı Sevgili albümünde yer alan harika bir şarkıyla başladık. İnsanın içinde aşık olma hissi uyandıran, sıcak bir Meltem deyip yazı hatırlatan, kuşlar uçuşuyor, kalp çırpıyor gibi bir hissiyat verir bu şarkı. Ne zaman dinlesem. Madem öyle, Funda Ra'yla devam edelim ve 2002 yılına gidelim. Şarkımız Seninim.

Albüme ismi verilmiş, bin defa dinlense de ilk defa dinleniyormuş kadar etkileyen, kimi zaman ağlatan, çoğu zaman kara kara düşündüren unutulmaz şarkısı Mühürledim Seni Kalbime. Ve Pamela Spence'le 2003 yılındayız, şarkıcının ilk albümü. Eğer dinlersenden

İlk albümünden çıkış şarkısı Sevgisiz Olmaz sonrasında 1997 yılındayız. Unutamadığımız, hala sevgiyle hatırladığımız sevgili Kerim Tekin akşamları seslendirecek bizim için.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.
6: Her zaman, her yerde.
4: Radyo Ülke.

1998 yılında çıktı. Albümdeki Birileri Gelse De oldukça keyifli bir şarkı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Türkçe pop müziğin mihenk taşlarından olması gerektiren yorumcusunun dileğini gerçekleştirmiş ve unutulmuş inanılmaz derecede etkileyici bir şarkı. Tarkan'ın içten yorumu ve düzenleminin sadeliğiyle hala dinlerken keyif alıyoruz bu şarkıdan. Evet, Unut Beni.

Gece şarkılarından bir tanesi, söz ve müziği Barlas'a ait. Hareket Vakti sonrasında bugün kapanış şarkımız 2001 yılından Yaşar'ın Masal albümünden Masal. Hoşçakalın.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Ülkü. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve arama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Halep Sanayi Odası ve Halep Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan heyetin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette iki bölge arasında işbirliği fırsatları, serbest bölgelerin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründe ortaklıkların geliştirilmeleri konuları gündeme geldi. Mersin'de Mayıs ayında toplam 3247 konut satılırken önceki aylara göre düşüş görüldü. Yabancılara yapılan gayrimenkul satışları da gerilerken Mayıs ayında 98 konut ve 15 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında yaptığı açıklamada MASAK raporları ve ifadeler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve icbar suretiyle irtikap suçlamalarına yönelik soruşturma yürütüldüğü, şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Mersin Çevre Platformu, liman ve sanayi bölgelerinin denize taşıdığı atıkların sahilleri mikroplastikle doldurduğuna dikkat çekerek yetkililere önlem çağrısı yapıldı. Ayrıca plastik geri dönüşümün zehirli gaz emisyonları ile de havayı da zehirlediği kaydedildi. Resmi tatillerin etkisiyle Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı %9,3 gerilerken demir ve demir dışı metallerle çelik sektörlerinde düşüş daha sınırlı kaldı. Admibin çelik ihracatı ise %31,5 ile rekor kaydetti. Mersin'in Mezitli ilçesi TC mahallesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup site görevlisi gözaltına alınmıştır denildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde keklik popülasyonunun arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.
6: Radyo Ülkü.
8: Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı sonuçlarında Mersin'in gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli ölçüde tarım ve gıda temelinde şekilleneceği ortaya konuldu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de kabul edilen 12 yatırım konusunun 11'inin tarım ve gıda sektöründe yer alması Mersin'in sahip olduğu potansiyeli göstermektedir dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, yangın riskine karşın Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Silifke'de geniş kapsamlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulandığını anımsatarak Toroslar EDAŞ'ı göreve davet ediyoruz. Yangın riskini bir bahane olarak kullanıp halkı elektriksiz bırakmak yerine bilimsel metotlar ve modern teknolojiyle altyapı eksiklikleri giderilsin açıklamasını yaptı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, il danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak Mersin'de su kesintileri, bozuk yollar, altyapı sorunları ve sinek problemi gibi temel belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını, yıllardır kamuoyuna duyurulan metro projesinde somut bir ilerleme olmadığını ifade etti. Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay, Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Tarsus'un Sıraköy mahallesinde bir şirket tarafından işletilen kalker ocağının yaklaşık 10 hektarlık mevcut ÇED alana proje kapsamında yaklaşık 38 hektarlık ilave alan eklemeyi planlanması mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle durduruldu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim sezonu içerisinde ekili ürünlerinde değişiklik yapan çiftçilerin kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu duyurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kesip araçlardan inerek oynayan ve trafiği engelleyen araç sürücülerine polis ekipleri 270 bin TL ceza kesti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki araç sürücüsünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken itfaiye yetkilileri elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Mersin'in Toros dağlarındaki yaylalarda arıların bal mesaisi başladı. Yağışlı bir kış mevsiminin ardından rengarenk çiçeklerle kaplanan Eğriçayır yaylasında da arıcılar verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.
6: Ülkü.
8: Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 27 örgüt üyesinden 9 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu, 18 şüpheli şahsın da farklı adreslerde yakalandığı bildirildi. 7 şüpheli şahıs tutuklanırken çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi. Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 21 Haziran Dünya Güneş Günü etkinliğinde Mersin'in yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekilirken güneş enerjisinin kent ekonomisi, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski tip kimlik kullanan vatandaşların sayısının oldukça azaldığını belirterek, nüfus çalışanlarımızın özverili çalışmalarının karşılığını alması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma devam ediyor. İddiaya göre milyonluk reklam ihalesi karşılığında verilen 600 bin liralık rüşvet, dikkat çekmemesi için Silifke Belediyesi logolu karton bardak kolisine gizlendi. Ayrıca özel kalem müdürünün paranın bir kısmını aynı gün hesabına yatırdığı, para akışının da banka hesapları ve dekontlarla saptandığı kaydedildi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin zor durumda olduğunu vurgulayarak, girdi maliyetleri çok yüksek. Biz yeni değil, senelerdir zincir marketlerle ilgili mücadele veriyoruz. Bakanlığa defalarca yazı yazdık, şikayetlerimizi ilettik. Zincir marketler ithali tercih ediyor. Bizden alsa bile 30 liradan alıyor, 100 liraya satıyor. Aslında bu sorunlar çiftçinin değil, ülkenin sorunu dedi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde örtü altı muz üretiminde fiyat düşüşü üreticiyi zor durumda bıraktı. Bölgede muzun kilogram fiyatı 20 liraya kadar gerilerken market raflarında ise 120 liraya kadar yükseldi. Ziraat mühendisi Murat Altay, üretimdeki maliyet artışına dikkat çekerek son yıllarda girdi fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Anamur Çevre Platformu, Anamur'un Anıtlı mevkisinde yer alan ve deniz kaplumbağalarının yoğun şekilde yuvalama yaptığı 1400 metrekarelik kumsala ilişkin bölgede yapılan bazı müdahalelerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek yetkilileri ve bölge halkını duyarlı olmaya çağırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği mottosuyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar alındı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafı yaz döneminde cumartesi günleri iş yerlerinin kapalı tutulması kararı aldı. Mersin'in Mut ilçesinde Doğa Müzesi törenle açıldı. Müzede 3 milyon yıllık megalodon, köpek balığı dişi, fosiller, ata tohumları ve endemik bitkiler sergileniyor. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve yerel esnafa da katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde belediyeye ait eski çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Mersin semt sporcusu Kuzey Set, Sırbistan'da düzenlenen yüzme şampiyonasında Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken şampiyonluk da kazanarak altın madalya elde etti.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 783 kişi yakalandı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 yabancı uyruklu şahıs da ilgili merkezlere sevk edildi. Mersin il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 125.081 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen 575 araç trafikten men edildi. 1240 ticari taksi de denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındığı bildirildi. Mersinli taksiciler korsan taşımacılığa karşı açılan davanın duruşmasını takip etmek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Davada ilgili platforma erişim engeli kararı verildi. Mersin'de jandarma dedektifleri öldürüldüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soy bağına ulaşarak belirlerken yakalanan cinayet zanlısının kasten öldürme suçundan 25 yıl, hırsızlık suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan ile ilgili görülen duruşmada adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına karar verildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyon park halindeki 4 araçla bir motosiklete çarptı. Araçlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'de FETÖ üyesi bir kişi düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı. Mersin'deki Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri başladı. ISO 500 listesinde 62 üye firmayla temsil edilen Akdeniz İhracatçı Birlikleri 1 trilyon 886 milyar TL üretimden net satış ve 10 milyar 839 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla bir hastanın idrar kesesinde bulunan yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki taş tek parça halinde çıkarıldı. Başhekim Doktor Mustafa Remzi Bahar, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi ve idrar akışında zorluk gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Hasan Doğan atandı.
9: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
8: TÜİK verilerine göre Mersin'e 2025 yılında göçle gelen kişi sayısı 7.995 kişi olurken gidenlerin sayısı ise 17.277 oldu. En fazla göç veren sıralamasında Mersin 4. şehir oldu. İstihdama genel bakış araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de işverenlerin istihdam beklentisi güçlü seyrini sürdürürken Akdeniz bölgesi en fazla istihdam artışı beklenen bölgeler arasında 3. sırada yer aldı. Anamur'un Kızılaliler ve Korucak bölgelerinde kurulması planlanan 1500 hektarlık boksit madeni projesi yöre halkının ve çevrecilerin tepkisini çekti. Bakanlığa 514 imzalı dilekçe gönderildi. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal mecliste yaptığı konuşmada üreticilerimiz serada 25 liraya satılan muzun market raflarında neden 5 katı fiyata tüketiciye ulaştığını sormaktadır. Ayrıca Anamur'da kurulması planlanan maden tesisine ilişkin vatandaşların ciddi endişeleri var diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer mecliste yaptığı konuşmada Mersin'in önemli tarım merkezleri olan Anamur ve Bozyazı'da muz üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek mevcut koşulların sürmesi halinde çiftçilerin üretimden çekilmek zorunda kalacağını söyledi. Yerli muz üretiminde yaşanan sorunların sadece üreticilerin değil, ülkenin milli güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Anamur, Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithal muzun ülkeye girişini önleyerek yerli muz desteklenmelidir. İthalat durdurulmayacaksa muzda uygulanan gümrük vergisi eski haline getirilsin. İthal muz gelmezse uyuşturucu lobilere kahrolur. Yerli muz üretimi her yıl azalmaktadır diye konuştu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kayıt dışı ve menşei belirsiz 5890 tavuk ele geçirildi. Kayıtsız hayvanlar itlaf edilerek usulüne uygun şekilde bertaraf edildi. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un rüşvet operasyonunda tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından 29 Haziran Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında başkan vekili seçimi yapılacak. Gizli oylama yapacak mecliste CHP 21, AK Parti 5 ve MHP 5 üyeye sahip. Mersin Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan 1 Temmuz itibariyle Hamburg'a direkt uçuşlar başlıyor. Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüye verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Mersin'de geçtiğimiz hafta Silifke ilçesine bağlı Yapraklıkoy plajında çıkan kavgada ağır yaralanan çocuğun babası, oğlunun başına aldığı darbeler nedeniyle tedavisinin sürdüğünü, ağır travma yaşadığını ve olayda ihmaller bulunduğunu öne sürerek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Olayda 3 kişi tutuklanmıştı. Mersin'de atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki bir çocuğun eğitim aldığı merkezde şiddete maruz kaldığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte aile suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından öğretmen tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Mete Vezir, unutkanlık ve damar tıkanıklıklarına karşı hareket, Akdeniz tipi beslenme, uyku, zihinsel aktivite ve sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekti. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan Tarsus Belediyesi Gelecek Spor Kulübü sporcuları 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
10: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkı

0: İde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
9: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır dedi. Zatüre'ye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli Beşil'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Spor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi İpodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Euroleague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa limanından yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun limanında sona erecek. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
11: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
12: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini
0: Finans.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş kundura.
17: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
24: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülke.
27: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
26: Radyo

bugün böyle akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevabını vereceğim sizlere. Mesela ödül törenlerinde neden sadece kırmızı halı kullanıldığını hiç düşünmüş müydünüz? Yüzyıllardır süre gelen tarihi bile var. Bence dinlediğinize değecek bir program olacak. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya. Sen gö-

Ödül törenlerinde neden sadece kırmızı halı kullanıyoruz sizce? Televizyonlarda görüyoruz hani o büyüleyici ödül törenlerini, ünlülerin boy gösterdiği kırmızı halının bir tarihi olduğunu. Hatta neden kırmızı olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Muhtemelen gözünüzü alsa da arkasındaki sebepleri bilmiyor olabilirsiniz. Ama bunun altında tarihsel ve psikolojik etkiler var. Aslında kırmızı halının hikayesi antik Yunan'a kadar uzanıyor. Bilirsiniz, antik Yunan'ın popüler bir oyununda kralın karşılanmasında kırmızı bir yol serilir. Kırmızı halı da kraliyet ve tanrısal bir güç sembolü olarak görülüyormuş ve bu şekilde tarihi başlıyor. O dönem kırmızı halı sadece böyle zenginlik ve statüyü temsil eden özel bir renk. Çünkü kırmızı nadir ve pahalı boyalardan yapılıyor, tıpkı morda olduğu gibi. Yani kırmızı halı gücün ve asaletin bir simgesi olarak yüzyıllardır kendine yer bulmuş durumda. Modern zamanlarda ise bu gelenek Hollywood'un 1920'lerdeki ilk film premierlerinde yeniden canlanarak bugün bildiğimiz ödül törenlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Kırmızı aslında görsel olarak dikkat çekici ve enerjik de bir renktir. Psikolojik açıdan baktığımızda kırmızı insanlara böyle tutku, heyecan ve hatta tehlike hissi verir. Bu da ünlülerin ödül törenlerinde giydikleri kıyafetlerin etkisini arttırmak ve izleyicilerin heyecanını yükseltmek için kullanılıyor. Kamera ve ışığın altında kırmızının nasıl parladığını düşündüğünüzde de tercih sebebi olması oldukça mantıklı gelecektir hepinize. Yani ortamın büyüleyici bir etki yaratmasının ardında sadece ünlülerin şıklık yarışı değil, kırmızı halının da etkisi var. Daha size neler anlatacağım neler. Şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Yakın.

Gülgün'e Gül'le de birlikteyiz. Bugün akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size. Denizde veya havuzdayken neden tuvaletinizin geldiğini biliyor musunuz? Girdiğiniz suyun içinde kaç litre idrar olduğunu öğrenince biraz böyle denize ya da havuza girmek konusunda çekimser kalacaksınız. Denize ya da havuza girmenin hem acıktırdığı hem de insanın tuvaletini getirdiği bir gerçek, değil mi? Sahiden neden biraz yüzdüğümüz anda sanki böyle saatlerdir denizdeyiz ya da havuzdaymış gibi hissediyoruz dersiniz? Size çok kötü haberlerim var. Yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 400 litrelik bir yüzme havuzunda 30 litre kadar idrar bulunuyor. Yani belli ki havuza girdiğimizde gelen tuvalet durumunun yaygın olmasının yanı sıra havuza idrar yapmak da ne yazık ki yaygın. Hatta birçok olimpiyat yüzücüsü havuza tuvaletini yaptığını da itiraf etti. Geçtiğimiz dönemlerde internette aratacak olursanız karşınıza çıkacaktır. Mideniz yeterince bulandıysa asıl konumuza, bu durumun sebebinin ne olduğunu anlatmaya geçelim isterim. Daldırma diürezi terimini hiç duymuş muydunuz? Suya girdiğimizde kan damarlarımız daralarak kanın iç organlarımıza taşınmasını sağlıyor. İşte bu da kan basıncımızı yükseltiyor ve böbreklerimizdeki faaliyeti arttırıyor. Çünkü vücut bu değişiklikleri bir nevi telafi etmek için sıvı almak istiyor. Sonuç olarak da ortaya tuvalete gitme dürtüsü çıkıyor. İşte suya girmeye bir yanıt olarak vücudun idrar çıkışını arttırması durumuna da daldırma diürezi deniyor. Derine daldıkça böbreklerimiz su basıncına tepki olarak da hareket edebiliyor. Böylece yine kan basıncı artıyor ve böbrekler daha fazla sıvıyı filtreleyebiliyor. Ayrıca daldırma diürezi soğuk suyla biraz daha artan bir şey. Zaten fark ettiyseniz soğuk suda her zamankinden biraz daha fazla bu hissiyat gelir. Yeterince mideniz bulandıysa biraz konuyu dağıtalım isterim. Asfalt yolların genellikle neden hep siyah olduğundan bahsedeceğim size şarkıların sonrasında.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar

0: 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: en iyi müzik, en iyi program.

Akıl kurcalasa da araştırılmayan soruları konuşuyoruz bugün. Asfalt yollar genellikle neden hep siyah, bunu konuşuyoruz. Bunun sebeplerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi yolda yürürken, araba kullanırken, kısacası her dışarı çıktığımızda ayağımızın altındaki asfaltın neden sadece siyah olduğunu belki merak ederiz ama hiç araştırmayız, değil mi? Son yıllarda kırmızı mastik asfalt gibi böyle farklı çeşitlerle karşılaşsak da genelinin siyah olmasının tabii ki bazı nedenleri var. Avantaj da sağlayan bu rengin neden pek değişmediğini merak edenleri hemen aydınlatayım istiyorum ben. Asfaltın siyahlığının sebebi aslında bileşeninden geliyor. Asfalt yolların siyah olmasının başlıca nedeni bitüm. Yani kırılmış taş, kum ve çakıl karışımıyla birleşen bitüm petrolün bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Böyle yoğun, yapışkan yapıdaki bitüm aslında asfaltı bir arada tutan ana malzeme olup doğal olarak koyu siyah renginde. Yani yolların siyah olması aslında kullanılan bu maddenin rengine bağlı. Bitümün siyah olmasının bir diğer avantajı ise güneş ışığına emme kapasitesinin yüksek olması. Bu da tabii asfaltın gün içinde hızla kurumasına yardımcı oluyor. Özellikle yağmur sonrası yolların daha çabuk kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Siyah güneş ışığını en fazla emen renktir biliyorsunuz. Bu durum asfaltın gündüz saatlerinde ısınmasına neden oluyor. Bu da bazı avantajlar sağlıyor. Isınan asfaltın kış aylarında donma riskini azalttığını söyleyebilirim. Ama tabii yaz aylarında asfaltın fazla ısınmasıyla sürücüler ve yayalar için zorlayıcı olabiliyor. Bunu da pas geçmemek lazım. Buna rağmen asfaltın dayanıklılığı ve sürüş güvenliği açısından siyah bir tercih sebebi oluyor. Asfaltın rengi değişir mi derseniz, son yıllarda farklı renklerde asfalt yollar yapılmaya başlandı biliyorsunuz ama siyah hala en yaygın olanı. Farklı renklerin tercih edilmesi işte çevresel faktörler ya da estetik kaygılardan kaynaklanıyor galiba ama siyah asfaltın maliyeti ve uygulama kolaylığı diğer seçeneklere göre elbette çok daha

Schengen vizesine neden Schengen diyoruz? İşte tam da bu noktada akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size bugün. Gülgüne Gül'le de. Hadi bakalım biraz da bunu konuşalım. Yurt dışı seyahati planlıyorsanız başvurulan vizenin başında Schengen geliyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği ülkelerini rahatça gezmemize sağlayan bu vizenin adı neden Schengen acaba? Hikaye şöyle. Schengen ismi Avrupa'daki sınır kontrollerinin tarihsel gelişiminden geliyor. Biraz geçmişe inecek olursak Birinci Dünya Savaşı'na değinmemiz gerekecek. Savaşın ardından başlayan pasaport kontrolleri Avrupa'da bir norm haline geliyor. Ama tabii Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi Benelux ülkeleri 1944'te kendi aralarında bir anlaşma yaparak sınır kontrollerini kaldırmaya karar veriyorlar. İşte zamanla bu durum çeşitli anlaşmazlıklara da yol açıyor. 1985'te Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya Schengen kasabasının yakınlarındaki yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşma ülkeler arasındaki sınır kontrollerinin tamamen kaldırılmasını hedefliyor. 1990'da ise bu sürecin resmiyete dökülmesiyle Schengen Sözleşmesi imzalanıyor ve Schengen bölgesi tanımı ortaya çıkıyor. Bugün Hırvatistan'la Schengen bölgesinde toplam 27 ülke yer alır. Schengen vizesi bu bölgelerdeki ülkelere seyahat etmek isteyen gezginler için serbest dolaşım hakkı tanıyan bir belgedir. Bilmeyenler de olabilir aranızda. Böyle basitçe anlatmak istedim. Tek bir vizeyle birçok ülkeyi ziyaret etme fırsatı sunar Schengen. Avrupa'nın kültürel zenginliklerini, tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için tabii ki büyük de bir avantaj sağlıyor. Gerçi artık biliyorsunuz gezebilmek biraz pahalı.

Hülgüne Gül'le de bugün akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevapları var. Yarattığı dolandırıcılık yöntemiyle tarihe geçen Charles Ponzi'nin hikayesini anlatmak istiyorum size. Tartışmalı bir hikaye bu aslında. Charles Ponzi ismi kulağınıza mutlaka tanıdık gelir. Charles'ı bilmiyorsanız Ponzi'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Charles Ponzi 1903 yılında bir gün büyük bir servetin sahibi olacağına inanarak Amerika'ya geliyor. Bir süre farklı işlerde çalışıyor fakat hiçbirinde başarılı olamıyor. Hayat ona istediğini vermeyince de kendi yolunu çizmeye karar veriyor. Fakat seçtiği yol ne yazık ki dolandırıcılık. 1919 yılında yatırımcılara inanılmaz bir teklif sunuyor. Ponzi'nin teklifi 45 gün içerisinde %50, 90 gün içinde ise %100 kazanç sağlanabileceğini vaat ediyor. Kaçırılmaması gereken bir teklif gibi görünen bu vaat doğal olarak insanların dikkatini çekiyor ve kısa sürede birçok kişi Ponzi'nin işine yatırım yapmaya başlıyor. Peki ama Ponzi tam olarak ne iş yapıyordu derseniz, aslında yaptığı işin ardında çok basit bir düzen var. Ponzi yeni yatırımcılardan topladığı parayla eski yatırımcılara ödeme yapıyor. Yani bir nevi parayı cebinde tutmadan döndürüyor ve sürekli yeni yatırımcı bularak sistemi ayakta tutuyor. Charles Ponzi, Ponzi şeması adı verilen bu dolandırıcılık yöntemini kullanarak kısa sürede birçok büyük miktarda para toplamayı başarmış. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir belgesel izlemiştim yine. Oldukça ilginç bir hikaye aslında. Çocukluğundan itibaren başlayan bir hikaye. Ama ben size tabii programda kısacık anlatıyorum çünkü zamanımız kısıtlı biliyorsunuz. Bu arada hikayeye devam edeyim. Ponzi insanları yüksek kazanç vaatleriyle cezbetmiş ve sadece birkaç ay içinde milyonlarca doları kontrol etmeyi başarmış. Ponzi bu parayla lüks bir yaşam sürmüş ve zengin bir iş insanı gibi davranarak çevresindeki insanları daha da etkilemeyi başarmış. Ama bu büyük kazanç tamamen gerçek dışı bir düzen üzerine kurulu ve tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi sürdürülebilir değil. Ponzi'nin kazandığı paralar yeni gelen yatırımcılardan toplanan fonlarla karşılanıyor ve bir noktada yeni yatırımcı bulunamadığında sistem kaçınılmaz olarak çöküyor. Dönemin gazetesinin de bu durumu ortaya çıkarmasıyla birlikte Ponzi'nin dolandırıcılığı ifşa oluyor ve binlerce insan büyük kayıplar yaşıyor. Charles Ponzi'nin bu serüveni ise hapishaneyle sonuçlanıyor. Ama Ponzi geriye tatsız bir miras bırakıyor. Charles Ponzi'nin adı bugün hala dolandırıcılıkla eş anlamlı kullanılmaya devam ediyor. Onun yarattığı Ponzi şeması adı verilen bu yöntem özellikle finansal bilgisi zayıf kişileri hedef alarak kısa sürede zengin olma hayali satmaya devam ediyor. Ponzi'nin hikayesi hızlı kazanç vaat eden sistemlerin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu bize bir kez daha hatırlatır nitelikte. O yüzden siz olun, lütfen paranıza, pulunuza sahip çıkın. Kimselere kaptırmayın, o paralar hiç kolay kazanılmıyor.

Hiç düşündünüz mü, bazı kokular bizi neden anında çocukluğumuza götürür? Mesela annenizin o mis gibi kurabiye kokusu. Geldi değil mi burnunuza? Hangimizin başına gelmemiştir ki böyle anneannemizin evinde taze pişmiş kurabiyelerin ya da ne bileyim yeni bir silgi kokusuyla geçmişe dönmek. Aniden burnumuza gelen tanıdık bir koku. Zamanda yolculuk yaptırır insana. İşte tüm bunları deneyimlesek de şunu sormayı unutuyoruz. Neden bazı kokular bizi bu kadar güçlü şekilde geçmişimize bağlıyor? Bir kokuyla geçmişe gitme durumu beynimizle doğrudan ilişkili diyor uzmanlar. Beş duyumuz arasında en güçlü olanlardan bir tanesi biliyorsunuz koku, ama bunu daha da ilginç hale getiren beynimizdeki koku algılayan bölümün hafıza ve duygularla doğrudan bağlantılı olması. Burnumuza gelen kokular koku soğancığı denilen bir yapı aracılığıyla beynimizde duygularımızı, işte hafızamızı ve davranışlarımızı yöneten limbik sisteme iletiliyor. İşte bu yüzden de aslında bir koku sadece koku olarak kalmıyor. Duygusal ve anımsatıcı bir yolculuğa da çıkarıyor bizi. Özellikle çocukluk dönemindeki kokularsa hafızamıza çok daha güçlü bir şekilde kazınıyor. Çünkü o yaşlarda beynimiz hem öğrenmeye hem de anı biriktirmeye biraz daha açık, biliyorsunuz. Yeni bir şey öğrendiğimizde veya yeni bir duygu deneyimlediğimizde de bu kokular bu anılarla böyle sıkıca bağlanıyor. İşte bu yüzden çocukluk anılarımızla özdeşleşen kokular yıllar sonra bile bizi derinden etkileyebiliyor. Kokuların tetiklediği nostaljik anılar sıklıkla güçlü duygusal deneyimlerle ilişkili diyor bilim insanları. Mesela çocuklukta annenizin yaptığı yemeğin kokusu size sadece tada dair bir hatıra sunmuyor. Aynı zamanda o yemek sofrasındaki mutluluğu, sohbeti, belki de hüzünleri de hatırlatıyor. Duygusal bağlar sebebiyle de kokular daha güçlü şekilde hafızamıza kazınıyor. Koku yoluyla anımsanan anılar da tabii görsel ya da işitsel anılara göre biraz daha duygusal ve daha canlı, biliyorsunuz. Peki neden diğer duyulara kıyasla koku hafızamız bu kadar kalıcı derseniz, bunun cevabı da kokunun beyindeki işleyiş biçiminde yatıyor. Diğer duyulara oranla koku duyusu çok daha hızlı ve doğrudan limbik sistemimize ulaşıyor. İşte bu sistem beynin daha bilinçsiz ve ilkel kısmı. Böyle söyleyeyim. Bu yüzden de kokular genellikle biz fark etmeden zihnimizde izler bırakıyor. O küçücük farkındalık anı bile bir kokunun onlarca yıl sonra bile bizi çocukluğumuza götürmesine yeterli.

0: ve Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Gül güne gülle de bugün akıl kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size. Elimizi dokununca yapış yapış yapan ağaçlardaki reçineleri anlatmak istiyorum size şimdi de. Kendine hayran bıraktıran bir oluşma sebebi var çünkü. Bazı ağaçlara dokunursunuz da böyle eliniz yapış yapış olur ya. Hatta belki çam sakızı terimini de biliyorsunuzdur. Aslında reçine adı verilen bu sıvanın çok önemli bir işlevi var. Halk arasında çam sakızı olarak da bilinir reçine. Oldukça da faydalıdır. Bu sıvı tamamen ağacın türüne bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ağaçların kendini koruma ve onarma mekanizmalarından biri olarak biliniyor reçineler. Gariptir ki ağaç yaralandığında salgılanıyor. Genellikle böyle iğne yapraklı ağaçlarda, özellikle de çam ağaçlarında yoğun olarak bulunur. Ağaçların çeşitli dış etkenlerden korunmasını sağlayan bir şey. Rüzgar, yıldırım, ne bileyim ateş ya da parazitler gibi nedenlerle oluşan yaraların kapanmasında büyük rol oynar reçineler. Ağaç gövdesinde özel hücreler tarafından üretiliyor. Bu yapışkan sıvı hani tıpkı bizdeki yara bandı gibi bir bandaj görevi görerek hem yarayı kapatıyor hem de ağaç dokusunu olumsuz etmenlere karşı koruyor. Reçine ilk salgılandığında biraz daha yumuşak ve yapışkan bir kıvama sahip oluyor. Ama hava ile temas ettikçe sertleşiyor. Zamanla da kehribar adını alan bir maddeye dönüşüyor. İşte bu sertleşmiş reçine ağaç kabuğu içerisinde neredeyse görünmez hale gelerek yarayı kamufle ediyor. Suya dayanıklı olması özelliğiyle de ön plana çıkar. Birçok alanda da kullanılıyor günümüzde biliyorsunuz. Vernik, yapıştırıcı ve gıda cilası gibi çeşitli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca kozmetik endüstrisinde de önemli bir paya sahiptir. Doğanın bize sunduğu eşsiz bir madde diyebilirim. Yalnızca ağaçları korumakla kalmıyor. Birçok alanda da kullanılarak aslında çok yönlü bir özellik sağlıyor.

Başlangıçta dümdüz bir kule olarak inşa edilen Pizza Kulesi ne hata yapıldı da böyle eğik bir form kazandı dersiniz? Gül Güne Gül'le de bugün aklı kurcalasa da araştırılmayan soruların cevaplarını veriyorum size. Eğik görüntüsüyle İtalya'nın simgesi haline gelen Pisa Kulesi, Orta Çağ'dan günümüze miras kalan en önemli yapılardan birisi olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. Ziyarete giden her turistin muhakkak önünde bir fotoğraf çektirdiği görülür. Peki neden eğik bir forma sahiptir dersiniz? Aslında birçok kişi kulenin en başından eğik inşa edildiğini düşünse de kule daha sonradan eğiliyor biliyor muydunuz? İyi ama nasıl oldu da bu ikonik eğik formunu kazanmış olabilir derseniz, günümüzde eğik forma sahip Pisa Kulesi aslında düz bir şekilde inşa edilmeye başlanmıştı diyebilirim. Şu anda dünyada eşi benzeri bulunmuyor biliyorsunuz bu kulenin. Aslında başlangıçta eğik olması için tasarlanmıyor. Aksine daha sonra bu eğik formu düzeltmek için çok çabalar da sarf ediliyor ama nafile. 1063 ve 1090 yılları arasında Pisa Cumhuriyeti yetkilileri mimarlık açısından Venedik Cumhuriyeti ile rekabet etmek ve askeri başarılarını devam ettirebilmek adına bir şehir katedrali inşa ettirmek istiyor. Burası katedral, işte vaftiz alanı, mezarlık ya da çan kulesini içinde barındıracak. 1173 yılında kulenin yapımına başlansa da neredeyse 200 yıl bitmiyor. Ekonomik sebepler mi dersiniz, iç savaşlar mı ya da süregelen pek çok sorun mu, hangisini derseniz. Kulenin 1372'de tamamlanmasına yol açıyor bu durumlar. Kuleyi kimin yaptırdığı net olarak bilinemiyor ama mimarinin Diotti Salve olduğu biliniyor. Peki neden böyle eğik bir kule ortaya çıktı dersiniz? Aslında kulenin eğik olması tamamen bir hata. Çünkü kum, kil ve deniz kabuklarından oluşan zemin üzerine inşa edilen Pisa, zemin uygunsuzluğuna kurban gidiyor. Kule en başında eğilmemiş. Üstelik ilk 3 katı da inşa edilmiş. Fakat zamanla kule zemininden dolayı eğilmeye başlıyor. Bir dönem inşaatının da durdurulması bir nevi eğimin fark edilmesinden kaynaklıdır. Verilen bu uzun ara ise kulenin zemine iyice oturmasına neden olmuş. 1272'de başka bir mühendis kulenin inşaatına devam ediyor. Yapının kısa tarafını dengede tutmak için bir duvar daha eklemek isterken kule ekstra yüklenen ağırlıktan dolayı daha da derine batıyor ve gittikçe daha da eğik bir görünüm alıyor. Bununla kaldığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle hayır. İnşaatın tam 1372'de tamamlandığını söylemek lazım. Bu süre zarfında ise 1.6 derece tekrar eğiliyor. Seneler boyunca uğraşılan düzeltme girişimleri ise fayda etmiyor. Bugün ikonik görüntüsünü almasına da tabii vesile oluyor. 1993'te kule giderek eğildiği için zeminine 600 ton kurşun yerleştirildi. Bu çalışma kulenin eğilmesini önlemeye yetmişti ama çalışmaları kesmeden sürdü. Sonucunda ise 2008'de eğim sabitlendi. Bugün Pisa Kulesi'nin eğimi 3.99 derece kadar.

0: Hakim ol. Sakin ol.
1: Güle güle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324
0: Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol.
1: Güle güle. Radyo, insanlara ulaşmada.

0: yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü. Ülkü.
6: Bilmiş miydiniz, makyaj malzemeleri neden genelde yuvarlak veya oval tasarlanıyor? Bugün akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum size. Kadınların en çok ilgisini çeken konulardan bir tanesidir makyaj malzemeleri, değil mi? Hiç makyaj çantasına göz attığınızda ürünlerin çoğunun yuvarlak veya oval şekillerde olduğunu fark ettiniz mi? Bunun üzerine düşündünüz mü mesela? Peki neden bu kadar yaygın bir tasarım tercih ediliyor dersiniz? Aslında bu sorunun cevabı sadece estetikten ibaret değil. Yuvarlak ve oval şekillerin ilk dikkat çeken özelliği ergonomik olmaları. Oval ya da yuvarlak makyaj malzemeleri elimize tam oturuyor. Bununla beraber kullanım sırasında rahatlık da sağlıyorlar. Ve bu şekillerdeki ürünler özellikle aceleyle makyaj yaparken çok daha pratik bir deneyim sunuyor diyor bu işin uzmanları. Sabah işe giderken hızlıca makyaj yapmaya çalıştığınızı düşünün. Makyaj fırçasının elinizden kayıp düşmesini istemezsiniz, değil mi? İşte oval şekillerde kavraması kolay olduğu için böyle kazalar minimuma indiriliyor. Bir diğer önemli nokta da tabii ambalajın dayanıklılığı. Oval

ya da yuvarlak tasarımlar köşeli tasarımlara göre darbelere biraz daha dirençli oluyorlar. Bu sayede de çantanızda oradan oraya savrulan allık kutunuzun kırılma riski biraz daha azalıyor. Ayrıca bu şekillerin kırılma noktası daha az olduğu için ürünün içinde uzun süre bozulmadan kalmasına da yardımcı oluyor. Tabii ki görsel çekicilik de önemli. Hani her ne kadar işimize yaradığı için kullansak da estetik görünüme de alırken dikkat ediyoruz. Bahsettiğim formların yumuşak hattı göze biraz daha hoş geliyor. Bu özellikle kullanıcıda ürüne dair tabii ki olumlu bir izlenim yaratıyor. Takdir edersiniz ki. Son olarak oval ve yuvarlak ambalajlar biraz daha kompakt ve taşınabilirler. Özellikle makyaj çantasını günlük olarak daha çok kullanıyorsanız yuvarlak veya oval olmaları sayesinde de avantajlısınız. Çünkü çok yer kaplamıyorlar. Bu da tabii onları vazgeçilmez hale getiriyor. Sonuç olarak makyaj malzemelerinin yuvarlak ve oval şekillerde tasarlanmasının ardından birçok mantıklı neden var. Hem işlevsel, hem dayanıklı, hem de şık olmaları bu formları makyaj dünyasında biraz daha öne çıkarıyor diyelim.

Çok güldüğümüzde neden gözümüzden yaş geldiğini biliyor musunuz? Gülgüne Gül'le de bugün akıl kurcalasa da araştırılmaya tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum size. Neşe, mutluluk ya da sadece bir arkadaş grubuyla geçirilen keyifli bir zaman düşünün. Böyle yüzünüzde bir gülümsemeye neden olabilir, değil mi? Ama bazen bu neşeli anların ortasında böyle gözümüzden yaşlar süzülmeye başlar. Peki neden çok güldüğümüzde gözlerimizin yaşardığını hiç düşünmüş müydünüz? Gözyaşlarımız biliyorsunuz göz sağlığımız için oldukça önemliler. Lakrimal bezler tarafından üretiliyor gözyaşları. Gülerken de istemsizce bize ağlatmasının nedenleri hakkında birçok bilimsel teori var. Güldüğümüzde aktif olan sinirler ve kaslar teorilerden bir tanesi. Gülmek yüzümüzdeki çok sayıda kası harekete geçiren karmaşık bir eylem biliyorsunuz. Güldüğümüzde yüzümüzdeki elmacık kemiği kasları çalışıyor ve bu kaslar göz çevremizdeki kasları da etkiliyor. Bu kasların aktivasyonu gözyaşı bezlerini uyarıyor ve daha fazla gözyaşı üretimine neden olabiliyor. Ayrıca gülerken genellikle daha derin nefesler alıyoruz ve bu sırada yüzümüzdeki basınç değişiklikleri de gözyaşı bezlerini harekete geçirebiliyor. Aslında duygusal gözyaşlarımızın aksine bu gözyaşları tamamıyla fiziksel bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Duygusal merkezimizi tetikliyor da olabiliriz. Çok güldüğümüzde ortaya çıkan tepki beynimizin hipotalamus bölgesi tarafından kontrol ediliyor ve bu bölgede aslında diğer duyguların da kontrol edildiği bir yer. Bir kahkaha, ağlama gibi diğer duyguların da tetikleyicisi olabiliyor. Vücudumuzda birbirini tetikleyen şeylerden bir tanesi de aslında hormonlarımız. Ağlamak biliyorsunuz normalde endorfin salınımına sebep olur ve böylelikle duygusal acılarımızı hafifletiriz. Kortizol gibi diğer hormonlarımız da hem ağlarken hem gülerken değişebiliyor. Eğer hem gülerken hem ağlarken zaten böyle stresimizi ayrı ayrı azaltabiliyorsak her ikisini birden yapınca stresimizi yok ediyor olabilir miyiz gibi bir soru da insanın aklına geliyor haliyle. Buna da muhtemelen bilim insanları cevaplar vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi bir okuldan mezun oldunuz, ne bileyim bebeğiniz oldu, evlilik teklifi aldınız. Mutluluk gözyaşı dediğimiz bir gerçek var değil mi? Bu yüzden de ağlamayı sadece üzgün anlara yormamak lazım. Gülerken ağlayınca belki de mutluluğumuzu daha farklı şekilde belli ediyor olabiliriz. Beynimizdeki bir hasar da buna neden oluyor olabilir diyor uzmanlar. Patolojik kahkaha ve ağlama kavramı serebral korteksteki yolların hasar görmesi demek. Eğer çoğu zaman birileri böyle gülerken siz hem ağlayıp hem gülüyorsanız ve bu sıklıkla başınıza geliyorsa limbik sistemin bazı yollarında diğer insanlara göre daha fazla bağlantıya sahip olabileceğiniz gibi beyninizin bir bölümünde hasar oluşmuş da olabilirmiş. Gülerken gözyaşı gelmesi genellikle doğal bir refleks ve aslında birçok faktörün birleşimiyle açıklanıyor. Neşeli anlarımızı daha özel kılan böyle bu küçücük detaylarla aslında yaşadığımız mutlu anların yoğunluğunu ve derinliğini de hissediyoruz değil mi? Kalbim

7'den geçmişe adını duyduğumuzda ağzımızı sulandıran, hepimizin bayılarak yediği şey çikolata değil mi? Beyaz sütlü, bitter demeden her gün olsa her gün yiyebileceğimiz çikolatanın tarihi oldukça ilginç. Diyorum ki bugün size ilk olarak bu lezzetli atıştırmalığın tarihinden bahsedeyim. Ama tabii öncesinde biraz daha meraklanın istiyorum her zaman olduğu gibi. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Gül Güne Gülle.
1: Şey söyledi ki bence de doğru bir bar filozofu.
2: Çok kadın hiç kadındır oğlum, yalnızlıktır sana.

Tanrıların yemeği olarak bilinen çikolatanın Mayalardan günümüze tadanları şaşırtan lezzetli tarihini anlatıyorum bugün size. Çikolatanın tarihi 4000 yıl önce. Günümüz Meksikası, eskinin Mezo Amerika'sında başlıyor. İlk defa kakao çekirdekleri bu topraklarda bulunuyor çünkü. Latin Amerika'daki en eski uygarlıklardan biri olan Olmekler, kakao bitkisini çikolataya dönüştüren ilk uygarlık. Çikolatayı ritüellerde içip ilaç olarak da kullanmışlar dönemlerinde. Antik Aztek ve Maya geleneklerinde çikolataya ve kakao ağacına tanrıların yemeği denirmiş. Çikolata bu imparatorluklar için oldukça da kutsalmış. Çikolatayla alakalı çok daha fazlası var ama. Şarkılardan sonra birlikteyiz.

0: gülle, gül gülle, gül.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır dedi. Zatüre'ye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Spor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi İpodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir, solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.
0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
16: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Antik Aztek ve Maya geleneklerinde çikolata ve kakao ağacına tanrıların yemeği denirdi demiştim şarkıların öncesinde. Aslında çikolata bu imparatorluklar için oldukça kutsal bir yiyecekmiş, biliyor muydunuz? Bu imparatorluklar çikolatayı çoğunlukla içecek formunda tüketmişler. Bu içecek kakao çekirdeklerinin öğütülmesinden sonra mısır unu ve acı biberle karıştırılmasıyla yapılıyormuş ve bunun bir sebebi varmış elbette. Bu içecek bir nevi her derde derman olan ilaçmış. Belki de insanlar bunu yedikten sonra mutluluk hormonları arttığı için böyle hissediyor olabilirler o dönemlerde. Mayalar ve Aztekler için bu içecek aynı zamanda ilahi bir iksir olarak da tanımlanmış. Peki bunu biliyor muydunuz? Aynı zamanda tanrılardan bir hediye olarak kabul edilmiş. Aztekler özellikle kakaoyu dini törenlerinde ve savaştan sonra içerlermiş. Kakao çekirdekleri o kadar değerliymiş ki Azteklerde para olarak üst sınıflar arasında çokça kullanılmış bir dönem ve altından bile daha değerliymiş. Para yerine kullanılan diğer yiyeceklerden de bambaşka bir programda elbette bahsederim size. Bununla birlikte Aztekler insanları kurban etmeden önce son yemek olarak onlara bir bardak sıcak çikolata verirlermiş. Aslında Mayalarda da durum çok farklı değil. Her yıl bayramlarında kakao tanrıları Ekçua'ya en değerli hediyelerini sunuyorlar ve ona gönülden tapıyorlar. Tarihler 16. yüzyılı gösterdiğinde Hernan Cortes kakaonun ana vatanına geliyor. Mezoamerika'da bu gıda maddesinin iyileştirici özelliklerini görüyor ve onun çok önemli bir ticaret metası olduğunu keşfediyor. Sonrasında neler mi oluyor? Az sonra birlikteyiz.

Gürgüne Gül'le de bugün ilk olarak size çikolatanın tarihini anlatıyorum. Hernán Cortés'ten bahsetmiştim hatırlarsanız. Kendisi İspanyol bir fatih. Kakao'yu yanına alarak Avrupa'ya dönüyor. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Avrupa'da çikolata ilaç olarak kullanılmış ama tek bir farkla. İnsanlar orijinal tarif çok acı olduğu için içine bal, şeker, vanilya gibi eklemeler yapmaya başlamışlar. 1828 yılına kadar Avrupa'nın zengin aileleri kakaonun tadını çıkarmışlar elbette. Tabii sadece bir içecek olarak. Onu piyasaya süren ve ana akım haline getiren Hollandalı çikolata üreticisi Conrad van Houten aslında. İcadı yağın kakao çekirdeğinden ayrılmasını ve ince bir tozun geride bırakılmasını içeriyor. Bu toz kakaoyu çok daha lezzetli bir içecek haline dönüştürüyor. Bugün hala tükettiğimiz sıcak çikolata haline gelmesi için de içine süt eklemiş. Bununla birlikte seri üretime geçiliyor ve çikolata artık tabii pahalı bir ürün değil. Herkesin satın alabileceği kadar ucuz bir ürün haline geliyor. 1847'de de İngiliz çikolata üreticisi G.S. Fry ilk çikolata barını buluyor. Bu yiyecek herkes tarafından çok seviliyor ve çikolata artık içecek yerine yiyecek olarak tanınmaya başlanıyor. Bu arada Türkiye'de ilk çikolata fabrikasının da 1920'lerde kurulduğunu hemen ekleyeyim. Melba çikolataları.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: kimse yok.
1: İster gönülden inanalım, ister bunun boş bir inanç olduğunu farkında olalım. Hepimiz böyle yanımızdan siyah bir kedi geçtiğinde tedirgin oluyoruz. Peki nedir acaba içimize işlemiş bu saçma inancın kaynağı dersiniz? Tarihe şöyle bir baktım. Kedilerin kimi toplumlar için özel bir yeri olduğunu görüyoruz aslında. Mesela Antik Mısır'da durum böyle. Tarihsel süreci M.Ö. 3000 yılına kadar takip ettiğimizde kedilerin renkleri her ne olursa olsun saygı duyulan canlılar olduğunu görüyoruz. Bu dönemde kediler toplum tarafından adeta hayvanlar aleminin rak yıldızları gibi görülüyorlar ve bir kediyi öldürmek en büyük suçlardan bir tanesi olmuş. Keşke günümüzde de böyle olsa. Kedilerin sahip oldukları bu statüyü kaybetmeye başlamalarına şöyle bir baktım. Orta çağa denk düşüyor aslında. Bunun sebebi bu dönemde kedilerin cadılar ve cadılıkla ilişkili görülmeye başlamaları. Orta çağ toplumlarında biliyorsunuz büyük korku kaynağı olan sözde cadılık pratiği sebebiyle sokak kedilerini besleyen kadınlar kara büyücülükle suçlanmışlar. Ve bu da kedilerin zamanla prestij kaybetmesine sebep olmuş. Cadıların yoldaşı olarak görülmeye başlayan kediler artık toplum için tekinsiz olarak kabul edilmiş. Bu inanış o döneme ait efsanelerle daha da pekiştirilmiş. Mesela 1560'ların İngiltere'sine baktığımızda bir iddia ortaya atılmış. Hikayeye göre ay ışığının olmadığı bir gece yürüyüş yapan baba ve oğul önlerinden siyah bir kedinin geçtiğini görüyorlar ve o dönemde çoğu insanın yapacağı gibi ona taş atmaya başlıyorlar. Taşlarla yaralanan kedi ise yakında bulunan ve cadı olduğundan şüphelenilen bir kadının evine girerek gözden kayboluyor. Baba ve oğul ertesi gün şehirde kedinin evine girdiği kadını görüyorlar. İlginç bir şekilde kadın topallıyor. Kollarında ve başında da morluk var. Baba ve oğul bunun tuhaf bir rastlantıdan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorlar ve zamanla tüm kente yayılan bu hikaye sebebiyle cadıların gece olduğunda kara kediye dönüştükleri inancı yaygınlaşıyor. Aslına bakarsanız dünya döndüğü süre içerisinde kötü insanlar var olmuş üzerinde. Üstelik bu hikayelerden yalnızca bir tanesi. Orta çağ toplumları kara kedileri başka açılardan da cadılıkla ilişkilendirmiş. Bunu da konuşacağız ama şarkıların sonrasında. Sana

0: mermisi. Gülgülü gülle.
1: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse Azrail bulur bizi.
2: O biçim durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim.

0: ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Program devam ediyor. Kara kedilerin neden kötü şans getirdiğini düşünüyoruz'u konuşuyorduk. Az önce demiştim ki ortaçağ toplumları kara kedileri aslında birçok açıdan cadılıkla ilişkilendirmiş. Şu andan itibaren bizimle olan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Cadıların geceleri sokaklarda fark edilmeden gezinebilmek için siyah kedilere dönüştükleri inancı Amerika'da gerçekleşen cadı mahkemeleri süresince de merkezi inanış olmuş. O zamanlar yaygın kabul görmüş bu inanışın izlerine bugün özellikle Amerika'da gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamalarında rastlıyoruz. Bu bayramın başlangıcı ve gelişimi tamamen başka bir kökene dayanıyor olsa da cadılar ve kediler arasında kurulan ilişki bu kutlamalarda da biraz baskın. Kaldı ki dünyanın bazı kültürlerinde kara kediler iyi şans sembolü olmayı sürdürüyor. Tabii ki iyi insanların yaşadığı toplumlarda. Mesela İskoçya'da eve giren gizemli bir kara kedinin o eve bereket getireceğine inanmış insanlar. 19. yüzyıl korsanlarına göre ise eğer bir kara kedi size doğru yaklaşıyorsa bu iyi şans olarak görülmeliymiş. İngiltere'nin bazı kesimlerinde düğün hediyesi olarak verilen kara kedinin ise geline iyi şans getireceğine inanılıyor. Kısacası kara kedilerin kötü şans getireceği inancı aslında toplumsal olarak inşa edilmiş ve değiştirilmesi gereken bir inanç. Çünkü onlar da birer canlı ve üstelik çok güzeller. Çünkü bu gibi inanışlar kimi zaman hayvanlara kötü muamele edilmesine sebep oluyor biliyorsunuz. Kara kediler de diğer tüm hayvanlar kadar son derece masum ve sevimli canlılar. Tarihi baştan yazalım mı, ne dersiniz? Dünyanın iyiliğe ihtiyacı var. 7

Havaalanındaki yolcuların neden hep gergin olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Havacılık ve Uzay Psikolojisi Derneği'nin yaptığı bir araştırma geçti bugün elime. Çok da ilginç bir araştırma. Havaalanındaki yolcuların anlık kaygı düzeyleri gerçekten düşündürücü. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Havacılık ve Uzay Psikolojisi Derneği Başkanı Dr. Muzaffer Uyar yönetiminde TAV Havalimanları Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen araştırmada havaalanlarındaki yolcuların kaygı düzeyleri incelenmiş. Yapılan araştırmaların bulguları incelendiğinde de havaalanında bulunanların %82.5'inde anlık kaygı belirtilmiş. Bu oran havaalanında bulunan yolcuların ne kadar gergin olduklarını aslında daha açıkça ortaya koyuyor bize. Yani yolcuların havaalanında bulunmasıyla o anki kaygı düzeyleri arasında yüksek bir ilişki var. Araştırmanın detaylarından bahsetmek istiyorum size şarkıların sonrasında.

Havaalanındaki yolcular neden acaba gergin? Bununla alakalı bir araştırma yapıldığını söylemiştim. Yapılan araştırmaya göre havaalanında geçirilen süre arttıkça anlık kaygı da artış gösteriyor. Bir saatten az vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %44.4, bir saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %44.2, iki saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %50 ama üç saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %62.7'ye kadar yükseliyor. Genellenmiş kaygıda ve panik atakta bu oranlar farklılık gösteriyor elbette. 3 saate kadar vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı ve panik atak artış göstermekteyken 3 saatten sonra genellenmiş kaygı ve panik atak oranı düşmeye başlıyormuş. Genellenmiş kaygıyla binada geçirilen süre arasındaki ilişkiye baktığımızda da 1 saatten az vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı oranı %38.9, 1 saatten fazla vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı oranı %46.5, 2 saatten fazla vakit geçirenlerde kaygı oranı %50, 3 saatten fazla vakit geçirenlere baktığımızda da kaygı oranının %43.1 olduğunu görüyoruz. Panik atakla binada geçirilen süre arasındaki ilişki de incelenmiş. 1 saatten az vakit geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %11.4'lerde kalmış. 1 saatten fazla vakit geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %14, 2 saatten fazla vakit geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %34.2 ve 3 saatten fazla geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %16'lara kadar yükselmiş. Araştırmaya katılanların fobi oranları da incelenmiş. Katılımcıların %41.5'i fobi veya fobileri olduğunu ifade etmişler. Toplam 217 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına bir baktım. %11.1'inin fobisi olabileceğini düşündüğü bulgulanmış. Yine araştırma neticesinde tespit edilen yaygın fobi türleri de belirleniyor. Bunları da anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.
2: Havaalanlarında insanlar neden acaba hep çok gergindir konuşuyoruz. Bununla alakalı bir araştırmanın yapıldığını söylemiştim. İnsanlarda birçok fobi türleri açığa çıkmış havaalanlarında. Uçak fobisi, panik atak, kapalı alan fobisi, açık alan fobisi, tanıdık ortamlar dışında bulunulduğunda rahatsızlık hissetme. Katılımcıların %26.3'ü bu fobilerden birinin, %10.1'i bu fobilerden ikisinin, %10.6'sı bu fobilerden üçünün, %4.1'i bu fobilerden dördünün, %1.4'ü ise bu fobilerden beşinin de kendinde bulunduğunu ifade etmiş. Tek tek fobileri incelediğimizde uçuş fobisi olduğunu düşünenlerin oranının %16.4 olduğunu görüyoruz. Kadınların biraz daha fobik olduğunu söyleyeyim. Evet, erkeklere oranla biraz daha fobikler. %46.3'lük bir oranla. Erkeklere baktığımda %34.2 çıkıyor karşıma. Tek tek fobilere baktığımızda yine uçuş fobisi tabii ki listenin en başında. Bu arada kişilerin sosyoekonomik durumlarına göre de fobileri incelenmiş. Alt orta sınıfta olan kişilerde fobik olduğunu düşünenlerin oranının daha yüksek olduğu da gözlemlenmiş uzmanlara göre.

Bugün size birbirinden ilginç konulardan bahsediyorum. Sizce evlilik insanı ne kadar değiştirir? Pek çok bekar insan evlenen arkadaşlarının ne kadar katlanılmaz ve sıkıcı hale geldiklerinden şikayet ediyor etrafınızda, değil mi? Peki durum gerçekten böyle midir dersiniz? Evlenince insan değişir mi? Biraz da bunu konuşalım ama şarkıların sonrasında. Yakın

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Az önce demiştim ki evlenince insan acaba değişir mi? Psikologlar evli insanların birbirleriyle yetinir hale mi geldiğini yoksa halinden memnun insanların evliliğe daha mı yatkın olduğu sorusuna henüz yanıt bulamasalar da araştırmalar başka bir insana bağlanıp onunla yaşamanın kişiliğimizde hem olumlu hem de olumsuz değişikliklere neden olduğunu gösteriyor diyor. Evlilik sadakati ve ileriye dönük düşünmeyi gerektiriyor biliyorsunuz. Birçok kişi açısından yaşam tarzında büyük de bir değişiklik anlamına geliyor bu. Ayrıca sürekli aynı insanla yaşamak sabır ve diplomasi işi. Çok da yanılmıyorum değil mi? Ama evliliğin kişiliklerin nasıl değiştirdiğine dair fazla bir araştırma yok. En son araştırmalardan bir tanesi Almanya'da 15 bine yakın kişi üzerinde yapılıyor ve 4 yıl boyunca bu insanlarda ne tür kişilik değişimi olduğuna bakılmış. Evlilik sonrasında hayattan tatmin olma duygusu bir süre gelişse de 1 yıl içerisinde eski haline dönüyor. Kadın ve erkek üzerindeki etkisi farklı tabii ki evliliğin. Elbette bunu da anlatırım size.

Evliliğin kadın ve erkek üzerindeki etkileri farklı demiştim az önce. Almanya'da bir üniversite bir araştırma yapıyor ve bu sırada araştırma sırasında 664 kişi evlenmiş. Böylece bekar kalmaya devam edenlerle evlenenler arasında kişilik değişikliği bakımından ne tür farklılıklar olduğuna da bakılabilmiş. Araştırmada dışa dönüklük ve yeniye açık olma özellikleri bakımından evlenen kişilerde bekarlara kıyasla bir gerileme olduğu görülmüş. Aradaki fark çok küçücük de olsa bekarların evlenen arkadaşlarını sıkıcı hale geldikleri yönünde suçlaması çok da temelsiz görünmüyor. 2000'de Amerika'da daha küçük bir grupla yapılan bir araştırma da var. Özellikle kadınlarda benzer bir sonuç alınmış. 2000'den fazla orta yaşlı insanın kişilikleri 6 ila 9 yıl boyunca İki kez teste tabi tutulmuş. Bu süre zarfında kadınlardan 20'si evlenmiş, 29'u da boşanmış. Evlenenlere kıyasla boşanan kadınlarda dışa dönüklük ve yeni tecrübelere açıklık bakımından ilerleme görülmüş. Yeni evlenen erkeklere baktığımızda boşananlara kıyasla daha güvenilir ve sorumlu davrandıkları görülmüş. Daha az duygusal dengesizlik özellikleri göstermişler. Yine geçtiğimiz senelerde yayınlanan bir araştırma ise evli erkeklerin daha gelişkin sorumluluk ve güvenilirlik özellikleri sergilediğini doğruluyor. Her

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 18 ay 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini iste,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması ve

0: ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır dedi. Zatüre'ye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Spor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Euroleague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir, solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar seyahatte misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar
2: yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.

0: Onlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman, her yer.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
10: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
11: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
12: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Burak Kut'la başladık programı şarkımızla Heyecanlıyım'dı ve Emel Müftüoğlu'yla 1995 yılına gidiyoruz. Ruhun Duymaz albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Her Gece.

Çelik 1997 yılında Sevdan Gözümün Bebeği albümünü yayınladı. İzel Çelik Ercan üçlüsünden ayrıldıktan sonra bu albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Selam Söyle. Sonrasında Mustafa Sandal Devamı Var albümüne gideceğiz. Şarkımızsa bence 2000'lerin başındaki en keyifli pop şarkısı Gönlünü Gün Edenim.

Yıldızı'yla Haberi Olsun albümünü 2002 yılında yayınladı. Bu albüm bence Yıldız Tilbe'nin ilk albümüyle de müthiş benzerlikler gösteriyor. Tıpkı ilk albümde olduğu gibi çok seslilik, farklı tarzlardaki şarkılar bu albümde de

Nalan'ın Cayır Cayır albümündeyiz. Albümün çıkış şarkısı ki kaç yıl geçmiş üzerinden hala bu şarkıyı keyifle dinlemeye devam ediyoruz. İzelde Söz, Işıklı Yol albümünden çıkış şarkısı Belim Olur.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444 0133 0531 081 50

0: 7774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Komili 4 litre açık yağ 379.90, Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90, Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90, Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

Yaşar'ın Masal albümü Türk popüler müziğinde hani bazı albümler, bazı şarkılar vardır. Duyduğunuz an, dinlediğiniz an birdenbire bulunduğunuz yerden uzaklaşırsınız ya. İşte Masal albümündeki birçok şarkı benim için de öyle. Aldanırım albümün slow çıkış şarkılarından bir tanesiydi. 2001 yılına gittik bu şarkıyla. Kayhan'la aynı yılda gezinmeye devam ediyoruz. Gönül sayfam şimdi bizimle.

Gökhan Özen Duman Gözlüm albümünü 2002 yılında yayınladı ve keyifli şarkısı Aramazsan Arama sonrasında bugün retroyu çok hareketli ve dinamik bitiriyoruz. Asuman Krause sunucu olarak hayatımıza girmişti. Çok da eğlenceli bir albüm yayınlamıştı. O albümün çıkış şarkısı Hep Yek, programında kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan destek programıyla spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu en çok azaltan sanayi tesisleri ve işletmelere enerji faturalarının %30'u kadar hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bursa'da faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine düzenlenen denetimde bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkin işletmedeki hayvan kaybı personelin hatasından kaynaklı olup bakanımız personelinin olayda ihmali veya kusuru bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş ülkede hakim karşısına çıktı. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirterek bu durumu Ateşkes Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirdi.
2: Spor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veli Efendi İpodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum.
0: Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun
6: 5 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir

0: Kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: silah gülüşüm, kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum. Kaldın metelim, yok kuruşum, sen ıslandın, solun yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülkü.

0: ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan destek programıyla spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu en çok azaltan sanayi tesisleri ve işletmelere enerji faturalarının %30'u kadar hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bursa'da faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine düzenlenen denetimde bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkin işletmedeki hayvan kaybı personelin hatasından kaynaklı olup bakanlığımız personelinin olayda ihmali veya kusuru bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş ülkede hakim karşısına çıktı. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirterek bu durumu ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirdi.
1: Spor.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Euroleague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
14: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış

0: gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
1: Her zaman, her yerde,
2: radyo, ülke, ülke.
3: Elim kalbinde, bu ne güzel bir hız.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülke.
1: Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

0: Ülkü.
1: Seni sonunda mutlu gördüğüm için Bahtiyar. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum. Her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa akşam olur.